to funayari tudusung tutenti nanga siksi. Luko, mi emeki alasani konyung. Luko, mi emeki alasani konyung.